İşte böyle sevgilim. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya 1000 defa gelsem

0: Radyo Öğüt.
1: Seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

0: gidemezsin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: Radyo Öğüt.
1: Bana onu sormayın. Unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın. Unutmak istiyorum.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece. Bu gece.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanı.

zaman, geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an. Vuramam sana elimi.

0: Radyo Öğüt.
1: Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

lira. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ulu reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel... Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün...

0: Kaanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18 ProBox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonarne. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak yapıyla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 29 73. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmez.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: seni unutmak mümkün mü ya?
1: Buğday.
0: Ben seni yollarda bulurum. Başak. Ben seni takvimlerin sayfasında bulurum. Başak. Ben seni
1: sarı saçlarında.
0: Senin bile hayal edemeyeceğin yüreğimin en güzel yerinde bulurum.

0: dayanamam.
1: Dans edeyim hayalinle, yine de yaşarım seni.
0: Ay çok keyifliydi ya. Kız valla ben çalıyorum diye değil ama harbiden şarkı var ya. On numara. Ay herkes tatile matile gitti. Instagram'da bütün storylerde havuz, deniz, kumsal. Önce herkese bir merhaba diyelim. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız başlamıştır. Düzce'nin en iddialı, en olmazsa olmazı. İsmimiz burada, adımız burada, şanımız burada. Allah! Düşmanlarımız çatlasın be ya. Senin böyle dairen var mı? Bazen insanın karşısına çok güzel fırsatlar çıkar. Bu yani sadece çok böyle düşünülmüş, mantıklı bir zaman diliminde çıkmaz bu fırsatlar. Öyle bir zamanda çıkar ki ve geleceğinizi etkiler. Yani bir iş teklifi alırsınız, o an çok da değerlendirmek istemezsiniz, aman sonra dersiniz. Bir bakarsınız o iş teklifini değerlendiren başka birisi hayatıyla ilgili böyle Nivana'ya çıkmış, lever atlamış falan böyle. Durup izlersiniz adamı ya da kadını. Zamanında bu iş teklifi bana da gelmişti. Ya ya ya, tüh tüh tüh, vah vah vah falan. Hani bunun gibi, buna benzer hikayeler. Yani fırsatları şöyle düşünüyorum ben. Allah böyle herkese şans, fırsat, bir şey var yani. Herkesin bir limiti var diye düşünüyorum ama şanssızlık diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Bence gelen o şansı ya da teklifleri biz o an algılayamıyoruz, anlayamıyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz. Ve sonrasında pişmanlıklar. Yine yangınlar, yine ben. Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyasında buna benzetiyorum. Çok büyük bir şans, çok büyük bir fırsat. Bugün Düzce'de, üniversitenin tam karşısında. Tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Tek tek tek tek. Üniversitenin tam karşısında diyorum bak, tam karşısında. Nasıl tam karşısında? Ula tam karşısında diyorum da ne anlamayasın? Böyle balkondan kahveni alıyorsun. Balkonun da var canısı. Çıkıyorsun. Ne yapıyor bunlar da? Üniversiteye gene, üniversiteyle karşı karşıya. Dur kanka dur. Bitmedi. Bitmedi. Biter mi bu hasret? Biter mi bu çile? Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat Baby'si ne yaptı biliyor musunuz? Bizim dairelerimizde dedi yerden ısıtması olsun. Lüks olsun, süvit olsun. 3 kuruş fazla olsun ama hep iyisi olsun. Kıskanmasana. Sen yap, senin de olsun. Nazar etme ne olur. Yap, senin de olur. Dur kız dur, bitmedi. Nerede kalmıştık? En son yerden ısıtmasında kaldık. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim 1+1'lerimizde güvenliğimiz de var efendim. Efendim güvenliğimiz de var. Bir dakika. Bizim 1+1'lerimizde aşk hoş. İçi dizaynı mükemmel. Diğer o 1+1'lere benzemiyor. Hani biz güvenlik, yerden ısıtma, balkon, hani konum. Bir de yeri biz kendimiz alıyoruz ya. Ne kadar sinir bozucu anlattım şu an. Diğer böyle belki bizi kıskanan firmalar varsa böyle. Ay çok siniriniz bozuldu. Ay yer bizim yer olduğundan problem yok yani abicim. Abin arayayım, ablan arayayım. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bizim İstanbul Boğaziçi İnşaat arkadaşlar, yani sevgili Muammer Sağır, sevgili Çiğdem Şahin, şimdi yeri satın alıyorlar. Nasıl yani? Yani paramızı veriyoruz, yeri satın alıyoruz. Öyle kat karşılığımış işte bilmem ne falan. Ay uğraşamayız ya. Vallahi uğraşamayız. Zengin hastalığı var bizde. Ne o öyle? Gideceğim de abicim buraya inşaat kurayım, kat sana vereyim falan filan, ev sahibini, yer sahibini. Hiç bize göre değil. Hiç bize göre değil. Gideriz kardeşim, parasını bastırırız, alırız yerimizi. Babalar gibi delikanlılar ya. E böyle yani, ne yapalım? Ne yapalım abi? Neyse dur, tamam. Şimdi güzel bir açılış yapacağız ama öncesinde asıl iddialı yeri dık dık dık. İyi günler. Duyuyor musunuz? Amcacığım duyuyor musun beni? Bir sağını sonuna konuşma, burada bir şey anlatıyoruz yani. Bir dinleme kültürünüz olsun. Beni niye açtınız şu an dinlemeyeceksiniz? Kendi aranızda konuşuyoruz. Ben bir şey anlatıyorum. Kime anlatıyorum ben? Arkadaşlar, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? 1500 lira yani 1,5 milyon. 1,5. Bizim daire fiyatımız 1,5. Ve biz ne yapıyoruz? 850 bin lirasını peşin alıyoruz. Gidiyorum diyorum ki al abicim 850 bin lira buldum, buluşturdum. Arabamı sattım, bileziğim vardı, sattım geldim. Ne kadar borcum kaldı? Gerisi kalan bakiyeyi arkadaşlar, matematiğim el vermedi, hesaplayın orada. Geri kalanı 40 ay vade yaparak, bak 40 ay vade yapıyoruz. Yani taksitleri 16.200 liraya geliyor. Siz bunları aydan aya ödüyorsunuz. Senet yok, sepet yok ve şey de yok. Hani artıyor ya fiyatlar, faiz falan, tefes tefesi, hiçbir şey yok. Senet de istemiyor, hiçbir şey istemiyor arkadaşlar. Sadece gittiğiniz zaman dostane bir anlaşmanızı yaparsınız zaten. Ama senetliymiş, yok banka kredisi çektirelim, yok işte size şöyle yapalım bilmem ne falan, hiçbir şey yok arkadaşlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat zaten bu şekilde, yani bir projesini çok hızlı bir şekilde bitirdi. Birinci etabımız bitti, yerimiz kalmadı. Biliyorsunuz zaten, onu da ben anlatıyordum. Bu ikinci etap projesi. Bunda da yine yerler yarılandı arkadaşlar. Çünkü bizim istediğimiz şey sadece hani bizden ev almak isteyenler değil, gerçekten o bloklarda, o dairelerde oturabilecek nezih insanları almak. Bakın, bunu da unutmayın. Yoksa bu fiyatlarda bir günde biter orası. Çünkü orada daire sattığımız kişiler yarın bir gün bizim müşterimiz. Onlar bir sürü projelerimizde yer alacaklar. Öyle herkese gidip al sana ev sattık hadi gel falan diyemeyiz arkadaşlar. Anladınız mı? Anladınız mı aşklarım? Aman çok da şey yapmayın, düşünmeyin ya. Takmayın kafanıza. Bugün kafanıza ne taktığınızı bilmiyorum. Ama gerçekten hayat bu kadar uzun değil beybiler. Yani bir de hayatı çok mantıklı yaşayabileceğimiz kadar bir zaman dilimi yok. Bir bakıyorsunuz göz açıp kapayıncaya kadar. Ay hep geçen sene bunu yapsaydım ya. Tüh abi, bence böyle yapacak. Hayatımız hep tüylerle vahlarla geçiyor. O yüzden kendinizi mutlu hissedebileceğiniz ne varsa onu yapın aşklarım.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: veda mı?
1: Bazen düşünüyorum da Tarkan, iyi ki varsın be. Geçen yine konserinde ağlamıştı, duygulanmıştı. Ya bir de ezan okunurken farkındaysanız kapattırmıştı falan. Dini inançlarımıza olan saygımızı ve hassasiyetimizi çok iyi bilen sanatçılarımızdan ki yine geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam bir sahnede bir kadın, yemin ediyorum kim bilmiyorum. Ya şey çok komik değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Yanlışsam düzeltin. Hani yanlış düşünüyor olabilirim bu arada. Şimdi mesela no name bir sanatçı, tamam mı? Yani no name derken işte bir şeyler yapmış yani ama hani popüler birisi değil yani. Ben tanımıyorum şahsen radyo programcısıyım. Bak yemin ediyorum ben radyo programcısıyım. Sanatçılarla burada yani artık şarkılarla yaşayan kadın oldum. Mesela ben tanımıyorum. Ama bazı sanatçılar, sanatçı kimliğinde böyle garip insanlar falan filan şey yapıyorlar. Kendini çok büyük bir sanatçıymış gibi tanıtıyorlar, konuşuyorlar falan. Mesela geçenlerde öyle bir kadın, ama o sahnedeydi herhalde. Ya bilmiyorum, kadını hiç görmedim. Ablacığım sen kimsin? Sen kimsin bilmiyorum ya. Gerçekten çıkmış, neyse o sırada ezan okunuyor falan, şey diyorlar. Hani şey yapın, kapatın müziğe, ara verin falan diye. Neyse kadın ara veriyor. Kadını o kadar sanatçı olarak kodlamamışım kafama ki kapatın diyorum radyo gibi. Kapat. Neyse kadın mikrofon alıyor, diyor ki bu ülkede hala böyle şeyler yaşıyoruz diyor. Yani çok saçma diyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar, Türkiye Müslüman bir ülke. Herkesin dini inançlarına tabii ki saygı duyarız. Ama bu kadar bunlardan rahatsız olan, bizim ezan sesimizden rahatsız olabilecek insanların burada yaşamasından da ben çok rahatsızım. Mesela defolup gidebilirsin istediğin yere, çan seslerini duyabileceğin yere. Ya yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk var. Ezan sesine hasret kalmış. Ve gerçekten burada duyduğu zaman o ilahiyatı, ilahi duyguları böyle depreşip gerçekten gözleri dolan insanlar var. Hatta dinimize çok çok çok çok çok bu konuda saygı duyup turistler bazen Sultanahmet Camii'ne gelip hani bakıp gerçekten o ruha erişmeye çalışıyorlar. Buradan bir tanesi yani çapsız çıkıyor da diyor ki ben diyor işte böyle saçma şeyler var diyor. Ya siz gerçekten inanılmazsınız. Size bilmiyorum yani kurabileceğim hiçbir cümle yok. Çünkü kurduğunuz her cümlenin size zararı var. Zaman kaybı. Hani adamın beyni 1 GB. Sen 5 GB bilgi yükleyeceksin buna. Nasıl yükleyeceksin? Almıyor ki. Gitmiyor yani. Gitmiyor abi, gitmiyor. Neyse. Böyleleriyle de uğraşıyoruz işte. Bu arada ben saygı maygı da duymuyorum yani. Hani hikayeden dedim ya, saygı duyuyoruz falan. Duymuyorum abi. Çünkü bana göre dini inançlarına, dinine saygı duymayan kişiler gerçekten beyin olarak biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum bak. Düşünüyorum dedi. Neyse konu nereden nereye geldi, ne anlatıyordum ben, konumuzla alakası. Ya bugün dinleyicilerimden mesaj alamıyorum ben ya. Ya Sinan abi beni duyuyor musun? Sinan abi radyonun sahibi bu arada. Allah rızası için şu monitörü bir kurban oldum. Ya zaten böyle titreyip duruyordu. Dinleyiciden mesajlar geliyor. Şu an resmen yok. Şu an hiç göremiyorum. Ağlamak istiyorum. Belki de dinleyicilerim bana mesaj gönderdiler ama ben göremiyorum. Ne saçma. Buradasın ama göremiyorum. Buradasın ama sana dokunamıyorum. Ya benim de öyle bir patronum var ki yemin ediyorum böyle biz bak patronumla ben o kadar çok benziyorum ki tencere yuvarlanmış kapı. O şimdi diyecek ki tamam hallederiz diyecek. Muhtemelen bir 10 gün sürecek. Benim de geliyorum demelerimle onun hallediyorum demeleri. Ben de böyle aradıklarına tamam geliyorum diyorum. Mutlaka bir şey çıkıyor. Neyse bugün böyle bak mesajlar olmadığı zaman da kendimi çok yalnız hissediyorum. Benim Instagram sayfama mesaj atabiliyor musunuz Sibel Kabasakal olarak? Sibel Kabasakal. Herkese açık zaten benim sayfam. Direkt atabilirsiniz beybiler. Herkese açık. Neyse ne diyorduk? İstanbul Boğaziçi kampanyalarının fırsatlarından yararlanın dedik. Biz anlattık arkadaşlar. Bizden söylemesi. Yarın bir gün kolu komşu akraba daireleri satın alıp siz de oturmaya çay içmeye gittiğinizde vay benim dairem niye olmadı? Vay ben zamanında niye almadım? Vay beni kimse aramadı? Vay beni kimse sor. Bakın bu vaylar vaylar hikaye olmasın. Arkadaşlar ya. Ya oğlum bunu boş verin. Çok iyi kampanya değil mi? Hakikaten bak. 850 bin lira peşinat istiyor dairede. Geri kalanı 40 ay vade. Ya çok iyi değil mi? Gerçekten bak. Eğri oturalım doğru konuşalım. 40 ay vade 16.200 lira. Yani sen aslında baktığın zaman bakalım. 850 bin liraya evi alıyorsun ya. Gerisi hikaye abi. Ve dediğim gibi 1+1'ler. Başkalarının bir... Beni peki bunları anlatırken ki rahatlığım.

Bu arada eski yayın kayıtlarımı buldum ya. 18 yaşında yayın yaparkenki kaydımı buldum. İstanbul Kırpidesi'nin reklamını çektiğim zamanlar. Kıymalı peynirli patatesli sesim aynen böyle çıkmış arkadaşlar. İlk reklam çekiyorum 18 yaşında. Ay inanamıyor he. 18 yaşında İstanbul Kırpidesi'nin reklamını çekmişim, böyle yapıyorum. Kıymalı peynirli patatesli popeteler çok lezzetli. Ay inanamıyorum kendime, utandım. Bir de şey diyorum, canınız mı şey, karnınız mı acıktı? Canınız bir şeyler mi yemek istiyor? Ergen ergen sesim de oturmamış, hay Allah ya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bak eskilerden şarkı bakıyorum. Ya çok eskilerden bence herkesin böyle bazen dediği ama bazılarına çok sevdiği bir şarkı çalacağım. Valla bak bir, şimdi bu şarkıyı yayınladığımda birçok kişi şey diyecek. Abi nereden buldun bu şarkıyı? İnanamıyorum diyecek. Kimisi de eğlenecek bu şarkıda. İnanılmaz antipatik, inanılmaz da sempatik bir şarkı bence bu. Bilmiyorum, ben eğleniyorum yani bu şarkıda. Eğleniyorum abi. Var içimde gizli bir kroluk var benden. Ben size şarkıya geçmeden önce merkezde dolanıp duruyorsunuz arkadaşlar. Merkezdeki Migros'u biliyorsunuz. Migros. Migros! Krem Park AVM'nin, kahve dünyasının, Teknosa'nın hemen yanındaki. Şimdi bizim İstanbul Boğaziçi inşaata gitmek için iki yolu seçebilirsiniz. Bir tanesi Teknosa'nın yanından girdiğinizde İş Bankası var ya arkadaşlar. İş Bankası'nın hemen sağından içeri girdiğinizde COSGAP binasının hemen yanındaki bina. Ama yine Migros'un diğer Siemens'in arasından, Siemens'i değil mi orası? Arçelik miydi? Ayda gene karıştı, neyse. Migros'un ya 23 Nisan Parkı'na gider gibi işte ya. Anlasana kardeşim, sana anlatıyorum. Detayı istemiyor işte, o aradan giriyorsun. Eczane tamam. Eczanenin hemen arasından girdin. Yine sol tarafta butikler falan var biliyorsun. Orada köşede Esra butik var. İşte yanında bir butik daha var. Butik giderken hemen onun yanındaki büyük bina sol tarafta kalıyor. Bu kampanya hakkında bilgi almak için gidin. Hiç çekinmeyin mesela. Ya biz gideceğiz, ne diyeceğiz adamlara falan. Bak çayınızı kahvenizi için. Durumunuzu anlatın. Ben ev sahibi olmak istiyorum. Kızıma, çoluğuma, çocuğuma ya da yatırım için. Bu şartlar bize göre değişebiliyor mu? Ya da bize yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Şeklinde konuşun. Çünkü bugün senet sepet olmadan, size kredi çektirmeden, vade farkı koymadan, sıfır. Abicim sen niye girdin şimdi ya? Bir saniye, ne güzel bir şey anlatıyordum burada. Bir dakika. Şarkıya girelim. Tamam. Sıfır faiz, tefe tüfe yok. Bugün 16.200 lira ödüyorsanız 40. ay sonunda da 16.200 lira ödeyeceksiniz. Ya daha ne yapalım arkadaşlar ya? Adamlar ne yapsın daha yani? Ne yapalım, daireyi alıp ayağınıza mı getirelim? Ne yapalım, yalvaralım mı yani dairelerimizi alın diye? Bu fırsatı gerçekten, bu fırsattan yararlanabilecek insanlar yararlansın. Zenginler çok almasın daireleri. Bizim amacımız zaten daire alıp böyle ev sahibi olmak isteyen insanlara ulaşmak. Zengin için nedir ki yani 850?

güzelde şey diyor, yaranamadım falan böyle. Yaranamıyoruz arkadaşlar. Hayatımızda ne yaparsak yapalım birilerine yaranamıyoruz. Çünkü hayatımızda biz insanoğlu olarak her şeyin hep dahasını istiyoruz. Doğru mu? Bugün bir şey alıyoruz böyle, hayalini kuruyoruz. Ay keşke, keşke buyumuz olsa falan, neyse işte. O buyumuzu alıyoruz, sonra aslında bir tık daha böyle şey olabilir ya. Mesela bir araba diyelim, biraz daha yükseltelim. Abi iyisini alıyoruz. Yok abi, geçen Adnan'daki arabayı gördün mü? Baba ben ondan alacağım ya. Şimdi bir üst, bu her şey için böyle. Hayatımızda her şeyi memnuniyetsiz yaşıyoruz. Kabul etseniz de etmeseniz de, bu benim için de geçerli var. Vallahi bak, bu benim için de geçerli. Çünkü biz fark etmeden hep dahasını elimizdeki imkanlarla mutlu olmayı başaramıyoruz arkadaşlar. Başarıyoruz ama bir tık fazla iyisini gördüğümüzden neden bizim olmasın? Değil mi yani? Niye bizim olmasın? Hayır, olabilir ama bunun için uğraşmaya gerek yok bence. Elimizdekiyle yetinmeliyiz. Pekala, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla dairelerimizi satıyoruz arkadaşlar. Dairelerimizi peynir, ekmek gibi satıyoruz. Ekmek arası gibi satıyoruz. Bu arada sevgili Tuncay arkadaşım, sevgili Selin, çok değerli, çok kıymetliler benim için. Tuncay gerçekten işini en iyi yapan, bu arada Düzce Belediyesi'nde çok iyi bir noktada ve Düzce Belediyesi'nin en iyi işlerinde ismine böyle imzasını atmış bir kişi. Dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, biliyorsunuz ki arkadaşlık, dostluk öyle herkesle kolay kolay yapılmıyor. Aynı kıstasta olmanız gerekiyor, birbirinizi anlamanız gerekiyor. Her şeyden önce merhametli olmanız gerekiyor, empati duygunuz olması gerekiyor. Bunların hepsine sahipler. Dünyalar tatlısı güzel, boncuk gözlü sevgili eşi Selin. Öpüyorum, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada geçen anlatmıştım, o arada çok duyamadı Selin ama Tuncay ve bu arada ekipteki diğer arkadaşlar var yine böyle bizimle birlikte reklam işi yapan Uğur olsun, Oktay olsun. Onlarla birlikte yer yer oturur, kahve çay içeriz, dedikodu yaparız. Biz de şimdi bir şey yiyoruz bazen, Tuncay ben yemiyorum abi ya, çok an niye yani? Meğer sürekli anlatıyor. En son dedi ki, biz böyle tabii saçma sapan şeyler yiyoruz. İşte patsolarmış, neyse artık böyle ne bulduysak. Sonuçta şey yani, hani evli insanla bekar insanın arasında o yemek kültürü bile çok farklı oluyor. Bir gün dedi ki, acıdı herhalde bize. Dedi ki Tunca, ya arkadaşlar siz bunları yiyorsunuz ama yani ben evde dedi benim eşim bir güzel yemek yapıyor. Bir anlatmaya başladı ama aşkla, sevgiyle anlatıyor böyle. Biz de böyle dinliyoruz. Ne yapıyor falan. Vallahi dedi şunları bir daha yemezsiniz dedi. Biz dedik herhalde biraz abartıyor olabilir mi falan. Hemen takıldık. Bir görmemiz lazım bizim bu yemekleri. Meğer gerçekten yengemiz bir sofra hazırladı bize arkadaşlar. Ben mezeleri sayamadım zaten. Sadece masada hatırladığım şey şuydu. O ne? Bu ne? Şu ne? Sürekli bu ne? Falan. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. Ben şeye çok inanıyorum. Sevgiyle, aşkla ve isteyerek yapılan bir şey. O hani kadınlar çok iyi bilir,

mutfakta onların duygularının yemeklere yansıdığına çok inanıyorum. Gönlü güzel olan insanların yemekleri de güzel oluyor bence. Şarkı sizin için efendim. Bu şarkıyı yengemize armağan ediyorum. Hadi bakalım.

0: Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji sona erdi. Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
2: Pozitif Enerji. Pozitif Enerji. Pozitif Enerji.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger. Mahallenin değişikliği.

Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.

Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez.

Yine güzel şarkılarından biriyle. İkinci saatimizde Doyum Hamburger sponsorluğunda acıkarak yayını devam ettiriyoruz. Yine öğle saatinde. Acaba bugün ne yesek? Ne yesek diye düşünenlere hemen bir adres. Doyum Hamburger efendim. 0380 alan kodu 524-21-22. İnanılmaz basit bir numara. Karnı acıkan herkes hemen anında tuşlayabilir bunu. 0380 alan koduyla 524-21-22. İçinde böyle güzel Rus salatası, güzel hamburger köftesi ve mükemmel. Rus salatasını bazıları seviyor, bazılarını sevmiyor. Sevmeyenler için de belirtirseniz arkadaşlar, Rus salatası koymadan getirebiliriz. Yine ketçabı, mayonezi, turşusu, marulu, ne istiyorsanız var. Üstelik fiyatı 120 TL. Tostlarımız. En çok da şeyi soruyorlar bu arada, Doyum Hamburger tık tık tık orada mısınız? Köfte ekmek ne zaman satışı başlayacak diye soranlar var. Böyle köfte ekmek arasına domates falan, bu tarzı seviyoruz. Köfte ekmekçiler. En son konuştuğumuzda okeydi. Hatta şey demişti bana. Ya Sibel, bir peynir aldık bu tost için. İnanılmaz güzel işte anlatıyordu Arif. Ben hala orada bir tost yemedim. Hamburger yedim. Hatta dün yeniden hamburgerlerini gittiğim yerde sipariş ettim. İstanbul Boğaz için dedikler. Aynı İstanbul Boğaz şey inşaatı. Sponsorumdan sponsoruma. Biz Doyum Hamburger'den hamburger sipariş ettik. Onlar da İstanbul Boğaziçi İnşaat'tan bir daire satın alabilirler efendim. Evet. 0380 alan kodu, selamımı söyleyin ararsanız. Sibel abla tarafından torpilli olacak derseniz eğer telefon. Ne bileyim, bir şeyleri fazla olsun. Benim dinleyicilerim mutlaka ayrışsın aradan yani. Bugün sizlerden mesaj alamıyorum. Mesaj gönderdiyseniz de şu an göremiyorum. Çünkü bugün radyonun monitörü bozuldu. Bilmiyorum, patronumuz eğer ilgilenirse. Sesimi duyarsa inşallah buradan. Sevgili Sinan Karataş. Sevgili Sinan Karataş, ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Abi radyoda olsan bir yerde fakirsin ya. Aslında şey yönünden hiç fakir değiliz. Benim patronum şöyle yapıyor arkadaşlar. Elinde ne var ne yok. Bütün böyle kazandığı paraları cihazlara yatırıyor. Millet araba ev alır. Benim patronum da cihaz. Yok bu işte son teknoloji mikrofon. Yok bu teknoloji bilmem işte mikser. Yok işte direğimiz şöyle daha iyi olsa. Vallahi billahi adamcağız ne yapsın yani. Sosyal medyamdan şarkı isteyen arkadaşlar var isteklerde. Sibel Kabasakal efendim. Kaç tane Sibel Kabasakal var? Herkese açık. Arkadaşlar, karnınız mı acıktı? Abi ben niye bunda? Doyum Hamburger'i çekelim mi böyle? Karnınız mı acıktı? Canınız bir şeyler mi yemek istiyor? Bir de böyle reklamın klişelerinden nefret geliyor ya. Of, çok sıkıcı bence reklamlar. Ya yani reklamlara biraz renk vermek gerekiyor bence. Hani böyle reklamları bilmiyorum ya. Ya şey ya böyle. Doyum Hamburger. Doyum Hamburger Cedidiye Mahallesi. Şehit Muhtar Sokak. Abi böyle olmamalı ya. Abi reklamlar böyle olmamalı. Doyum Hamburger. Karnınız mı acıktı ulan? Ya damak lezzeti de biraz farklı yani. Herkesin beğendiğini bizim beğendiğimiz herkes beğenmeyebilir. Ama bizim için et de kalite. Ben mesela birçok hamburger salonunda
gittiğimde köfteye böyle hazır köfte oluyor ya böyle ısırdığınızda. Bilmiyorum, plastik gibi geliyor. Mesela bazıları seviyor onu. Düzce'de ünlü bir köfteci vardı. Mesela ben onun köftesinden nefret ediyorum. Yiyemiyorum yani. Çok saçma geliyor ya böyle. Kaşığı, çatalı böyle. Ya resmen böyle köfte şey yapıyor ya böyle. Çok garip. Sakız gibi yani böyle. Plastik oyuncak gibi geliyor. Buna bayılıyor. Sevenler var. Ay çok güzel yani. Abi köfte dediğin benim bildiğim böyle et. Yani onu böyle ısırdığın zaman ya da böyle böldüğün zaman dağılacak. Böyle bir kıymasını göreceğim bir şey yani. Ne o öyle? Marketlerdekiler de ölüyor hazır köfteler. Çok kötü ya, berbat. Mesela bizim usta şey yapıyor. Bir kasap var Düzce'de ünlü. Ona gidiyor, adam bıkmış artık bizim ustadan. Yine geldi falan diyor böyle yani. Çünkü bizim usta da biraz sıkıntılı bir usta yani böyle. Adamda titizlik hastalığı var arkadaşlar. Simetri hastalığı var böyle. Orası düzenli olacak, temiz olacak. Eldivensiz çalışılmaz. Her şey nizami şekilde olacak. Mesela o kıymayı oradan çektirirken yağma bir şey, hiçbir şey olmayacak falan böyle. Vallahi. Ama yıllardır adam... Zaten kıyma önemli. Hamburger yapılır. Önemli olan o kıyması, harcı değil mi? Mesela eskiden yine Düzce'de çok ünlü bir hamburger salonunun ustası. Eskiden çok ünlüydü. Bazı nedenlerden dolayı tabii artık biliyorsunuz Düzce'nin tamamıyla eskiye, şundan 10 sene 15 sene önceye bakarsanız acayip değişti. Ve her yer farklı yerlere döndü. Mesela şeyi hatırlıyorum ben. Yine bu Düzce'nin neresinde kalıyordu? Değil mi? O saydamların olduğu yerde anıtın hemen arka tarafında şey, havuz falan, işte onun olduğu yerin arka tarafında da böyle oturma alanları falan vardı. Ben şey istiyorum mesela, bu insanlar için oturma alanlarının daha da şehir merkezi olsun. Millet Bahçesi'nin sadece böyle banklar olmasın. Yani belediyeye ait küçük bir yerler olmasın bence. Daha büyük, daha geniş. Yani mesela Millet Bahçesi'ne gidiyoruz. Zaten dışarıda, içeride oturamıyoruz. Yani içerisi sıkıcı oluyor. Dışarıda oturmak istiyoruz. Dışarıda zaten kenarında çok az bir masa var. Arka tarafında da öyle. İnsanlar saatlerce bir çay içip oturuyorlar. Kaldıramıyorsunuz. Eskiden mesela hatırlıyor musunuz? Küçük su vardı. Küçük suya giderdik, hiç unutmuyorum, annemlerle falan böyle komşuları falan orada buluşurlardı. Küçük su bizim için, çocuklar için inanılmaz eğlenceliydi. Eskisi gibi olsa keşke her şey ya. Keşke öyle olsa ya. Abi hiçbir şeyin tadı tuzu yok ya. Ne yapıyorlar üzerimize, mutsuzluk tuzları mı serpiştiriyorlar? Ay hepimiz öyleyiz ya. Kimseyi ben artık çok ciddi anlamda söylüyorum. Ben de dahil olmak üzere. Yani böyle mutlu bir çift, mutlu, musmutlu bir şeyler görmek istiyorum ya. Çok yani biz onlardan böyle daha çok ilham almak istiyoruz. Ama hepimiz aynıyız. Neşemizi bitirdiler.

inanılmaz bir şekilde esnaflar bu arada bakın biz 120 TL'ye hamburger satıyoruz. Adam 10 numara kıymadan 120 TL'ye hamburger satıyor. Ve bu şekilde ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Başka yerde 500-600 TL bir menüye veriyorsunuz. Yaptığı şey de ne? Değişik değişik soslar kullanmak. Sostan başka bir şey yok zaten. Hadi tamam o da neyse satsın adam yolunu bulsun yapacak bir şey yok. Yani o da sonuçta işini yapıyor. Ama şuraya geliyorum yani biz biraz da bakıyorum bugün kuaförlere de şöyle bir göz gezdiriyorum. Ya yüksek rakamlarda yani bir yerde gittiğiniz zaman mesela yarı fiyatına yaptırabileceğiniz bir şey buluyorsunuz. Kuaförlerde olsun bugün ne bileyim işte tuhafiyecilerde olsun. Hani Düzce'nin satışlarında biraz böyle adamına göre muamele gibi bir şey var. Tanıdıklarına çok farklı fiyat veriyorlar. İşte devamlı gelene çok farklı. Sonradan gelene çok farklı. Bir de şey yapamıyoruz artık. İş yapamıyoruz yani. Çok çok şey ya. Yani çok tartışılması gereken bir konu bu konu. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Bazen üzülüyorum Düzce esnafına. Çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Mesela şehir merkezinde inanılmaz kira istiyor adam. 200 bin, 300 bin bir daire, bir dükkandan. Adam orada satacak. Hayatını devam ettirecek. Belki güzel bir şeyler olacak Düzce içinde. Kiralar çok pahalı mesela. Adam yine diyor ki ya ben buranın kirasını çıkartırım. Bir şeyler yaparım falan. Ya Allah, bismillah. Tutuyor 2 ay bir de onun üstüne masraf ediyor. Bu ev sahipleri çok aç gözlüsünüz siz. Bir şey söyleyeyim mi? Nereye getireceksiniz bu kadar parayı? Biraz da insanların halinden anlasanız da yazık değil mi ya? Hiç mi kiracı olmadınız? Hiç mi parasız kalmadınız? Ha bu nedir ya bu açgözlülük? Adamın umrunda bile değil, burnundan kıl aldırmıyor yani. Bana ne diyor ya? Allah'ım sen günah yazma ama bunlar da böyle mal mülk sahibi oluyor falan hani. Diyoruz ki hak etmiyorsunuz bence. Çünkü çok kötüler ya. Hiçbir acıma duygusu yok. Adamın işine gelirse diyor. Adamın ben biliyorum ki bazı esnaflar var. Kirasını ödeyememiş. Yemin ederim gözünün yaşına bakmadan dükkandaki eşyaları dışarı atan insanları biliyorum. Ne kadar merhametsiziz. Ne hale geldik ya. Ne ara geldik bu hale bilmiyorum. Ama çok kötü ya. Düşünsenize. Yani merhamet, duygu, hiçbir şey ya. Hiçbir empati. Adam ister miydi o kadar malını koymuş, tabelasını koymuş. Zalim ev sahipleri. Ama bu dünyanın da bir dünyası da var. Vallahi öyle. Öyle malına mülküne çok güvenme, güzelliğine çok güvenme diyor ya bir sivilceyle bir kıvılcım ama gerçekten hayat böyle bazen. Aa, şarkı mı girdi? Geliyorum şarkının sonrasında.

köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil.

efkarlı şarkılarla bugün. Bugün maalesef WhatsApp'a gelen mesajları göremiyorum. Bu sorunu artık sevgili Sinan Bey giderirse giderecek. Yoksa kendi sosyal medyam üzerinden Sibel Kavasakal. Zaten mesajlar geliyor, birkaç dinleyicimiz de atmış mesajları. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Abla, seni de çok merak ediyordum. Sen motorcuymuşsun ya. Ne sandın çocuğum? Ablanız. Buradan bütün motorcu arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar. 8 yıldır, yani 2 yılı 3 yılı biraz deneyimsiz olmakla birlikte 8 yıl gibi bir zaman süresi içerisinde motor kullanıyorum. Ve gerçekten motoru kullanırken ekipmanlarımızı mutlaka ama mutlaka takmamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hatta Düzce'nin en güçlü ekipman mağazası FTC Motor. Sevgili ablacığım Canan Bey, Fatih Bey, efendim Canan Hanımcığım, Fatih Beyciğim, selamlar. Gidin selamlarımı söyleyin, indirim yapsınlar motorculara. Sibel ablamın selamı var demeniz yeterli. Abla bir gün hamburger yemeye gidelim doyuma demiş. Benimle ilgili planlarınızı hafta sonları falan yapın arkadaşlar. Yayın olmadığı zamanlar gideriz. Hatta vallahi bilmiyorum, yaz bitti ama yeni geliyor gibi sanki. Hala akşamları soğuk oluyor bence. Bizim zaten dışarıdaki boş zamanlarımızda hep artık uğrak merkezimiz doyum hamburger oldu. Hem hamburger yiyoruz, sosisli, tost. Bugün de akşam özellikle yeni gelen peynirli tostu deneyelim. Merak ettim. Çok anlattın Arif. Öyle güzel, böyle güzel. Bu peyniri çok anlattı. Ne peyniri bilmiyorum. Şu an ne anlatırsam anlatayım yalan olacak. Gidip görüp tostu bir yaptıralım bakalım. Nasıl yapıyorlar? Nasıl iddialılar? Hatta şey yapalım ya, akşam tostu kendi sosyal medyamdan hem tost yapılırken hem de böyle bir yerken afiyetle paylaşırım. Buna da laf söylemezsiniz herhalde. Ya bir tost bazen çok duygu kasıyorlar, tamam böyle. Şimdi adam bir şey paylaşıyor, tamam yiyecek içecek paylaşıyor, olan var olmuyor. Ama bir şey söyleyebilir miyim Allah rızası için? Şimdi bir tost, hani bir tost da hani ne bileyim yapamayacak. Bilmiyorum yani. Hani arkadaşlarımız varsa sosyal medyadaki elindeki telefon eğer akıllı bir telefonsa orada interneti var bazen böyle reels kaydırıyorsa hani tost alabilir yani. Bazıları böyle başkalarını linçlemek için yapıyorlar. Geçenlerde adamcağız sini kurmuş, tamam. Geçenlerde dedim. Bu çok eski bir video da bana denk gelmişti. Adam sineği böyle koymuş. Neyse domates yapmış. Patates kızartmış kendine, böyle peynir koymuş. Ekmeği de böyle baston ekmeklerden işte kırmış falan böyle. Sonra şey neyse yorum yazmışlar bunun altına. İşte yediğinizi içtiğinizi. Ama adam bir video yapmış. Yani böyle bir şey yok yani. O kadar kızıyor ki. Diyor ki bu domatesi alamıyor musun? Bu ekmeği alamıyor musun? Ne paylaştım diyor. Balık mı diyor, köfte mi diyor, pirzola mı diyor. Ya zaten bizim paylaşacağımız patates kızartması domates peynir arkadaşlar. Türkiye'deki insanlar ne paylaşsınlar? Ne paylaşalım? Biz ne yiyoruz, ne içiyoruz da ne paylaşalım yani? Ekmek yemekten artık kafa da çalışmıyor. Çok ekmek yiyenlerin kafası biraz az çalışırmış arkadaşlar. Öyle duymuştum. Ekmeği fazla tüketiyoruz. Bence beyaz ekmeğin tamamen gitmesi lazım zaten. Beyaz ekmeği hayatımızdan komple çıkartmaları lazım.
Neyse böyle bir muhabbet olmuştu. Adamcağız ne güzel de böyle tertemiz hazırlamış sofrasını. Ne paylaşıyoruz diyor yani. Ya neyse artık biz böyleyiz arkadaşlar. Bazen diyorlar ya hani her şeyinizi paylaşıyorsunuz ediyorsunuz. Ne bu sonradan görmeniz? Abi adam belki gerçekten sonradan gördü. Belki gördü öyle mutlu ya. Ay niye birbirinize karışıyorsunuz? Bırak atsın havasını. Almış adam oradan bir şey paylaşıyor tamam mı? Hani aslında hava atmakla sevincini paylaşmak arasında çok yani fark var. Bazı insanlar sevincini paylaşıyor. Mesela adam motor almış. Diyor ki ben böyle diyor motor aldım falan filan. Anlatıyor yani mutlu tamam mı? Adamın gözünden böyle kalpçikler falan çıkıyor. Oradan bir tanesi bütün morenin içine ediyor. Vay efendim işte bilmem ne falan. Abi bir tutun çenenizi ya. İnsanların zaten bak mutlu olacağımız şey çok az tamam mı? Her böyle farklı farklı şeyden mutlu olmaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi yani? Anlıyor musunuz?

Ağzın yırtılmaz, söyle ya. Ne var yani bunda ya? Yok, illa bir şey söyleyecek. Var mesela. Bir şey alıyorsun. Ay, ben bu kıyafeti aldım. Ha, aslında sen bunu değil de biraz daha böyle hani kiloş değil de yani acaba şöyle mi alsaydın ya? Niye diye soruyorsun. Bence senin proporsiyonuna bu gidiyor. Sen ne biliyorsun proporsiyon ya? Sen kimsin? Hayır, şunu da anladım arkadaşlar. Madem sohbet, muhabbeti açıyor. İkizler burcuyum ya, çok rahat bu konuda. Kendimle savaşabilirim, kavga edebiliyorum. Şimdi bu konuda, yani beni şu an radyoları açık, sesimi duyan arkadaşlar lütfen biraz daha sesini açarak dinlesinler. Lütfen, bu benim için çok önemli. Sizin için de önemli olacağına inanıyorum. Şimdi hani bazen diyorsunuz ya, nazar diye bir şey var mı yok mu? Hani etkileniyoruz. Aman işte şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar, gerçekten sizin hayatınızda gözü olan, bakın o gözdeki frekans o kadar korkunç bir şey ki, yani o kadar uçsuz bucaksız bir şey ki, sizin mesela bir auranız oluyor. Çok güzel bir elbise aldınız, kıyafet aldınız, araba aldınız, neyse. Abi çok mutlusunuz, tamam mı? Ortama giriyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bugün çok mutluyum, en sevdiğim motor, arabayı, elbiseyi aldım, neyse. Şimdi o kadar tehlikeli insanlar var ki hayırlı olsun derken gözünden böyle sinsilik akan. Ulan bu aldı ben alamadım, bu yaptı ben yapamadım. Sürekli ortamdaki yaptığı bir şeyleri, hani ben niye yapamadım, benim niye olmadı, kendindeki bu aşağılık kompleksi, siz bu insana acırsınız, yanınıza alırsınız, zayıf halka gibi görürsünüz. Bu böyle hiçbir ses çıkartmaz, böyle millet kavga eder, bu eyvallah der. İşte en tehlikeli, en sinsi, böyle şey de değildir yani, içinden içinden böyle. O sizin bütün o enerjiniz var ya, girdiğinizdeki heyecanınız, böyle hani elektrikli süpürgelerdeki gibi, böyle rovento gibi vup diye çekiyor ya böyle. İşte bu insanlar enerjinizi böyle çekiyor. Neye uğradığınızı anlamıyorsunuz. Başınız ağrıyor, isteksiz oluyorsunuz. Bir anda böyle ay, iki dakika önce çok iyiydim, bana ne oldu falan. Bak yemin ediyorum, bu insanlar sizin enerjinizi böyle vakumluyor arkadaşlar. O yüzden lütfen önce hevesinizi alın, gezin, dolaşın. Paylaştığınız insanların, o ortamdaki insanlara dikkat edin. İyi kötü anlayabiliyorsunuzdur. Böyle derin derin, saf saf bakarlar. Böyle güler mesela, gözleri üzgündür. Gözlerinde böyle o kıskançlığı, hüzünü görürsünüz. Çünkü gözler kalbin aynasıdır. Ama mimiklerini, dudaklarıyla böyle şey yaparlar, hayırlı olsun falan yaparlar ama içinden. Çünkü bunlar, bu tarz insanlar, aşkolar, hayatı boyunca hiçbir şeye sahip olamamış. Ailesi tarafından ötelenmiş, kakalanmış. Demişler ki buna, sen git bunu getir. Hiçbir zaman bir birey olduğunu, hiçbir zaman bir fikri olduğunu, hiçbir zaman kendi düşüncelerinin arkasında durabilecek bir ortam yaratmamışlar. Bunlar, bu çocuklar tamamen aileyle bu aileye geliyorlar. Çünkü hiç kimse onları adam yerine koymamış bu zamana kadar. Ve arkadaş çevresine girdiklerinde insanlar da sonuçta onlara değer veriyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim, gel yanımıza. Hani buyur. Hani bizimle birlikte ye, bizimle birlikte iç. Hani daha doğrusu adam yerine koyduğunuz insanlar bugün hiç kimsenin böyle yanına yaklaştırmadığı insanları, masanıza oturuyorsunuz, çayınızı içiriyorsunuz, eyvallah diyorsunuz. Hani herkes sana öyle yapıyor ama gel be kardeşim falan diyorsunuz. En çok da kazı ondan yersiniz. Bak yemin ediyorum size. Bak vallahi billahi, bu insanlarda nasıl psikoloji var biliyor musunuz? Bu insanlar böyle hor görülmeye, itilmeye, yani bu duygulara alıştıkları için sizin gösterdiğiniz şefkat, anlayış, siz de diyorsunuz ki gel ya kardeşim, herkesi tiklerken sen gel, Mevlana gibisin falan. Sonra bu insanda sizin o hareketiniz şey yapamıyor, algılanamıyor. Çünkü bu adam buna alışmış, bu kadın. Sizin ona yapabileceğiniz her şey çok başarısız ve tam tersi, ilk fırsatta çerme takacağı ilk kişi siz olursunuz arkadaşlar. O yüzden çevremizdeki insanların...

biriz. Vallahi kimle oturuyoruz, kimle kalkıyoruz, kimle konuşuyoruz. Bizi zehirleyen insanları hayatımızdan def edelim. Biraz geç oldu ama güç oldu. Nevin, hoş geldin sen de. Ortak sorunumuz ya, konuşuyoruz yani. Acıktınız mı? Abi numarayı veriyorum, 380-524-21-22. Doyum hamburger yani. Başka bir adres yok. Sibel Hanım merhabalar. Siz hiç arkadaş kazığı yediniz mi diye bir soru gelmiş dinleyiciden. Bak cevaplayamadım bile. Hatta o kadar o yani. Ben var ya yani böyle o kazıklarla halay bile çekerim yani o derecede. Abi kime sensin dediysem kime eyvallah. Şimdi bende şey var, insanların böyle ayrıştırdığı, hor gördüğü, ezdiği, ya bu çok affedersiniz, çok özür diliyorum, çok ambiyane bir tabir. Şu malı da sokmayın aramıza falan dediği insanları sahiplenirim. Ben ikizler burcuyum, öyle saçma sapan hallerim var. Hiç şunu düşünmem mesela, ya bu adamı def etmişler, niye sen bu adama bir anlam yüklüyorsun falan yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü herkesin ayırdığı, ezdiği kişi bir Robin Hood gibiyimdir ben. Mutlaka onu şey yaparım falan. Ve en çok da o insanlardan kazık yerim. Vallahi bak. Çok garip ya. Hani ne demişler? Acımayacaksın diyor. Sonra da böyle böyle olur diye bir atasözümüz var. Günaydın Öznur. Hoş geldin. Öznur bugün kurabiyelerinden yerim ya gerçekten. Öznur Kuyumculuk. Düzce'nin tek kadın kuyumcusu. Vallahi çevremdeki herkese söyledim. Öznur dedim ki bütün yakınlarıma şey diyorum. Nereye gidiyorsunuz kuyumcu? Bazıları hani seni bilmeyenler. Ya normalde orayı aslında çok güzel bir yerde. Büyük caminin hemen yanında o ara sokakta. İş Bankası'yla hani. Orası ne diye geçiyordu? Eczanenin hemen ara sokağı olarak geçiyor. Yani Büyük Cami'nin hemen yanındaki o çeşme, zaten bizim meşhur çeşmemiz de var. Çok basit ama bazen şey diyorlar, ben orada orayı göremedim diyenler de var. Oraya ne yapalım, bir ışıklı pano falan mı astıralım? Şey de yaptırabiliriz, bu çiğ köftecilerin böyle balonları oluyor ya falan. Ondan mı yaptıralım? Neyse. Acaba şey mi oluyor Öznur'cum? Tam böyle size gelirken yolları mı saptırıyor başkaları? Ne yapıyorlar müşteriler? Neyse, Öznur çok sempatik bir kadın. Selamlar olsun, onunla tanıştık. İnsanın zengin arkadaşların olması çok güzel bir şey tabii. Selamlar olsun yeniden. Bu arada yani senden alışveriş yapan ortak arkadaşlarımız da çıktı. Şey diyorlar. Piyasaya göre gerçekten çok uygun. İnsan halinden anlar bir vaziyette. Desene, o yüzden çok çok büyüyemedik böyle kocaman kocaman olduğumuz yer. Olsun ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani derler ya, tek olsun. Hani böyle 3-5-10 tane şubeye gerek yok. Yeter ki müşterilerin gelsin. Sende olsun yeter bence. Gittiğiniz zaman uğrarsanız selam söyleyin. Hani altın falan alacaksanız. Altınlar, liralar. Düzce'nin tek kuyumcusu, kadın kuyumcusu. Aa, aslında şey de olabilir ya. Şimdi aklıma geldi. Bazen böyle hanımefendiler altın nasıl alıyorlar acaba? Şey yapıyorlar ya mesela, hani biz burada bir perdeci arkadaşla çalışmıştık. Onlar da kadındı. İki kız kardeş, Zehra Perde. Evlere falan giderken mesela bizim en çok müşterilerimiz hani evde işte erkek olmadan gelen bir perdeciye falan, böyle kadın olması onlar için çok iyiymişti. Yani iyi, hani kadınlar geliyor falan, erkek gelmiyor. Hani bu düşüncede olan kişiler varsa onlar için de müthiş bir yer bence. Hanımefendiler, sadece biziz. Özgün Ana. Bir de Ertuğrul'umuz var tabii ki, oğlumuz, çocuğumuz. Selam olsun ona da. Motor sözünü unutmadım. Takılacağız bugün seninle. Kıyamam ya.
Neyse, güzel insanlar birlikteliği hep söylüyorum ya. Çevrenizde güzel insanları biriktirin. Bu arada amma konuşmuşum abi. Bayağı bildiğim programı bitirmişim konuşurken ben. Ne anlattım ben 15 dakikadır ya? Ay, konudan konuya atladık yani. Program bitmiş, şöyle toparlayalım, program bitirelim. Ay, bir de böyle arkama yaslanmışım. Bayağı bayağı da böyle konuşuyorum. 15 dakika beni kalıcı konutlarda biri dinliyorsa merkeze gelip tekrar geri dönmüştüm. Hala konuşuyorumdur ben falan. Bugünlük benden bu kadar. Ben Doyum Hamburger'e teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a da. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah sistemdeki sorunumuz bir şekilde giderilirse mesajlarınızı da göreceğim. Hoşçakalın Dizce. Radyo Öğüt.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim bağlantı kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 520

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

kendimi sandan resimde sarhoş halde bir barın. Bileklerin ince, çiziklerim kalın. Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım. Telefonum açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha doğmadan. Bakma ağladığıma. Herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek. İyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonarne, yazın tadını Bikante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181. 0537 832 2181.
2: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonarne. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 29 73. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte tam finansa gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü tam finansta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bikante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bikante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane. Yazın tadını Bikante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

Korkma söylemem adını kimselere duyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerde. Bu gizli sevda. Bu gizli sevda.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533-911-9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

Neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, ulan bu ayla dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum, ben seni seviyorum.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım, dargınım artık.

bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın alevsiz söndürür beni.

canımsın, özümsün, gözümsün, ayrılma benden. Ekmeğim, aşım, tuzumsun, ayrılma benden. Yapamam sensiz, olamam sensiz. Ne olur, ne olur ayrılma.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

birazdan gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru, bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

me moro. Bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: Ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Has tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında Mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, işte tutku dedikleri, buymuş güzelim, buymuş.
1: Radyo Öğüt.
2: Çok üzgünsün arkadaş.

anlarsın. Orada, burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin

Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep